BTS'den dinledik. Dynamite 7.06 oldu saatler. Günaydınlar Serdar ben. Sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikteyiz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a. Yanımızda da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri. BB Rexha Faithless eşliğinde şimdi New Religion.

0: son yıllarda işlerini çok daha yakından takip ettiğim DJ ve prodüktörlerden bir tanesi. Çok önemli işlere işbirliklerini imza atıyor. Onlardan bir tanesi de yepyenisi Mel Angel ve Ultra Nate'den dinledik. Moving to the Sun. Günaydın Arslanlar, ben sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Daria'yı August Diaries'i dinleyebilirsin. Daha öncesinde Tame Impala, Jenny Dracula ile burada, unutma.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
8: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Bir şarkı, biraz da biten bir ilişkinin ardından yaşanan ayrılık acısını konu alıyor. Tabii bunun yaz aylarında, özellikle Ağustos gibi yazın en böyle sıcak, en güzel ayında diyelim, gerçekleşmesi de biraz tezat değil mi? Darius sonrasında sabah modunda Anima ve Liza Mer.

0: sevdiğiniz bir şarkıyı arka arkaya en fazla kaç kez dinleyebilirsiniz? Yani bu şarkının çıktığı yılın, çıktığı dönem çok iyi hatırlıyorum. 2011 senesinde arka arkaya kesinlikle defalarca dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi. Müthiş bir enerji. McDamosh, Ryan Lewis ve One Session'de Dream Shop. Keyifli sabahlar, Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modundasın, birazdan Inna ve Makar'ı Take Me Home'la dinleyeceğiz. Öncesinde Shakira ve Burna Boy, Day Day burada, kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam.net.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma koşusu dolayısıyla saat 15'e kadar birçok güzergah Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak. Buna göre Üsküdar ve Beşiktaş başta olmak üzere Boğaziçi Köprüsü bağlantı yollarında geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekmekte. Buna göre köprüye bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevkisi ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Sait Çiftçi Köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant Üst Köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D100 Güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D100 Güney katılım ve Barbaros Bulvarı'nda Sarıyer istikametinde D100 Kuzey katılım trafiğe kapatılacak. Üsküdar'da Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de sen...

İnafem Akar, Take Me Home'la buradaydı. İyi sabahlar. Radyo Feriment'te Serdar mikrofonda. Sabah modundasın. Tyler cephesinden yeni haberler var. Acaba Sevilen Yıldız, Jay-Z'nin plak şirketiyle bir anlaşma mı yaptı? Detaylar birazdan. Şimdi The Second Voice.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
2: Sabah modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saat 8 oldu. Sabah moduna devam. DJ Goja Feces'in Derulo sırada Mexico.

Bize Alan Walker, Leonie Space Melody ile burada iyi sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Sırada Tayla var. Onun da Jay-Z'nin şirketi Roc Nation'la milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı yönünde iddialar vardı. Ve sevilen yıldız bunu yalanladı. Tüm odağını 24

0: Bizden bir sound'da diyebilirsiniz çünkü şarkının yapımcısı Siko Toy şarkılarında altyapıda mistik öğeler kullanmayı tercih ediyor. Hatta şarkı için etnik deep house yorumu da yapabiliriz. Siko Toy'a vokalde müthiş ses Mineli eşlik etti Yesterday. Radyo Feriman burası. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. Kanye West birazdan Stronger'la dinleyebilirsin. Hemen öncesinde ise bu defa Olivia Dean radyonda. So easy. Unutma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
0: budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
0: budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sunar.
2: Expertise.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Ekspertise.
3: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sundu.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de

Stronger'la buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Nesnelerin interneti son yıllarda epeydir hayatımızda olan tabirlerden bir tanesi değil mi bu? Ve Avrupa'da ise işte siber güvenlik uzmanları bu akıllı ev sistemlerine yönelik yeni ve biraz da tuhaf bir siber saldırı dalgası konusunda epeyce uyarıyor. Bu hackerlar işte güvenlik açığı bulunan evlerin akıllı termostat ve kombi sistemlerini ele geçirip mesela işte kış ortasında ev sıcaklığını aniden 0 dereceye düşürüyor ya da işte yazın maksimuma çıkarabiliyor o sıcaklığı. Sistemlerin kontrolünü geri vermek için de bir nevi şantaj yapıyorlar. Yani işte ev sahiplerinden kripto para talep eden şantajcılar bile çıkmış. Yani o nesnelerin interneti diyoruz. Güzel, havalı bir tabir ama işte hackerlar bir şekilde evdeki kombiyi bile hackliyor.

0: evlenmişti ve işte yeni evli çift geçtiğimiz günlerde de yakın bir arkadaşlarının düğününde ilk defa alyansa bir de görüntülenmişler. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Serdar ben, Radyo Feriment'te sabah modundasın ve birazdan Marshmello and Marie buluşması Friends'i hatırlayacağız. Maximum Hit Müzik'te daha öncesinde ise The Bossa Magnetic seni bekliyor.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: geldiniz. Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, Yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma koşusu dolayısıyla saat 15'e kadar birçok güzergah Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak. Buna göre Üsküdar ve Beşiktaş başta olmak üzere Boğaziçi Köprüsü bağlantı yollarında geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekmekte. Buna göre köprüye bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevkisi ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Sait Çiftçi Köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant Üst Köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D100 Güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D100 Güney katılım ve Barbaros Bulvarı'nda Sarıyer istikametinde D100 Kuzey katılım trafiğe kapatılacak. Üsküdar'da Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.
3: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
3: Sabah Modu.

Bello and Marie. Fransa buradaydı. Avrupa Birliği'nden Meta'ya ciddi bir uyarı var. Yani siz insanları platformlarına, özellikle Instagram'a bağımlı hale getiriyorsunuz diye. Haberin detaylarını daha sonra paylaşacağım. Sabah Modern French Montana ve Max Bill'e devam.

0: Bankası.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: sepette indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşı başlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

için çıkar. Latin Music Fly'ken de buradaydı. Instagram bağımlılığı tüm dünyada ciddi bir problem. Avrupa Birliği de işte Meta'nın Instagram'daki bazı tasarım özelliklerinin kullanıcıları, yani özellikle gençleri bu platformda daha uzun süre tutarak bağımlılık riskini artırdığı sonucuna varmış. En çok eleştirilen özelliklerde sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma. Bu konuda tabii Meta'yı uyarmışlar ama Meta'nın onları o kadar da dinleyeceğini zannetmiyorum.

0: 30'ları yani neredeyse bundan 100 yıl öncesinin swing, jazz ve blues kayıtlarını potent elektronik ritimlerle, altyapıyla harmanlıyor. Parham Stellar, Black Lilies onlardan bir tanesiydi. Keyifli sabahlar, Serdar ben. Radyo Fenerbahçe sabah modundasın. Aysel ve Araş'ı Always'e birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde Tame Impala ve Genie'ye ne dersin? Dracula için ayrılma.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Garaj Oto Expertise.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
11: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklam.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
2: Ekspertise Dynobil'e.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
1: Radyo Fenomen'de

Slater, dense buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Gökyüzü reklamcılığı bizim pek de bilmediğimiz bir alan. Geceleri gökyüzünde ışıklı gösteriler yapan bu drone sürülerine bir şekilde herhalde aşinasınızdır. Yani en azından haberlerde, YouTube'da falan denk gelmiş olabilirsiniz. Ve reklam sektörü işte bu teknolojiyi ticari ve biraz da farklı bir boyuta taşımış. Özellikle Uzak Doğu'da, Çin'de, Asya'da bazı büyük metropollerde geceleri gökyüzünde bir araya gelen binlerce drone havada devasa boyutlarda hareket eden ve QR kodu içeren 3 boyutlu reklam logoları oluşturmaya başlamış. Yani görüntü olarak oldukça keyifli, güzel bir görüntü gibi geliyor ama işte gecenin bir vakti kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda dev bir QR kodu görseniz acaba onu telefonunuza okutur muydunuz?

0: Lensex Instagram'da paylaştığı son videolardan bir tanesinde de birkaç ay rehabilitasyon sürecinde olduğunu, birkaç aydır ve şu anda kendisini çok daha iyi hissettiğini, düzenli olarak terapiyle destek aldığını belirtti. Ona Nasri Baby ile kulak verdi. Radyo Feriman burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Vasuka'yı dinleyeceğiz birazdan. Eva Yon ve Sofyan Zao'dan öncesinde The Silent Partner, I'm Learning. Kaçırma.
1: Reklam.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde.

Afro house severlerin son yıllardaki favori hitlerinden bir tanesi oldu. Evayon ve Sofyan Zao eşinde Vasuka sonrasında sabah modunda tarzı değiştirip Lil Wayne'e kulak vereceğiz şimdi. Sucker

0: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atasun gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

0: gösterisi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
0: Reklam.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.

0: ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde 1

0: Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Radyo fenomeni.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: başlıyor. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Vodafone reddiler şimdi Avrupa'nın da reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Biselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bank kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma koşusu dolayısıyla saat 15'e kadar birçok güzergah Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak. Buna göre Üsküdar ve Beşiktaş başta olmak üzere Boğaziçi Köprüsü bağlantı yollarında geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekmekte. Buna göre köprüye bağlanan güzergahlarda D100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer ayrımları mevkisi ve D100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Sait Çiftçi Köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant Üst Köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D100 Güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D100 Güney katılım ve Barbaros Bulvarı'nda Sarıyer istikametinde D100 Kuzey katılım trafiğe kapatılacak. Üsküdar'da Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

işte günün ikinci yarısına başlarken hani ufak bir mola için ideal single'lardan Surf Mesa ve Emily ikilisinden I Love You Baby Radyo Fenemen'deydi. Çarşamba gününde hazırsan şimdi tempo yükseltme zamanı. Dans dünyasındayız. Anima ve işte Lisa'nın da vokalleriyle Radyo Fenemen'de Bad Angel.

0: Josh Pavas prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir klasik. Girls Wanna Have Fun Radyo Fenomen'deydi. Yaz aylarındayız. Sadece kızlar değil, herkes eğlenmek ister. Güzel bir gün olsun. Kalabalık bir kadro bizi bekliyor Radyo Fenomen'de. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Mo Black ve Salif Keita ortaklığı, Bebe Rexha ve Faithless ikilisi, Sia ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Cemil'i yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
6: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Radyo Fenomen.

dans dünyasının mihenk taşlarından biri haline geldi. Mo Black ve Salif Kate ortaklığı Yamor Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gün ortasında maksimum hit müzikle biraz daha tempoyu yükseltiyoruz. Bu kez Bieber, Rexy ve Faithless bir arada. Ve işte Radyo Fenomen'de New Religion.

0: Artık Move Into The Sun Radyo Fenemen'deydi. Bu arada hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ Kable'i Fenemen Club'ın için stüdyoda oluyorum. Ve deme de deme hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ayrıca web sitemizden radyofenemen.com adresinden ya da Fenemen uygulamasından podcast bölümünden Fenemen Club'ın tüm bölümlerini haftanın 7 günü günün 24 saati enerjiye ihtiyaç duyduğunda ulaşabilirsin, aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Kygo ve Ava Max ikilisi, The Second Voice, Rihanna ve tabii ki daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya, çeşit

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşı başlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Remix ikilisiyle bir kez daha günümüze gelen bir Shakira klasiği Whatever Radyo Fenomen'deydi. Bu arada Shakira demişken Dünya Kupası'nda heyecan dorukta finale ismini yazdıran ilk takım İspanya oldu. Eminim dün akşam maç izleyenler olmuştur. İngiltere Arjantin galibi finalde izleyeceğimiz diğer takım olacak. Finalde bu arada izleyeceğimiz bir diğer isim de devre arasında Shakira olacak. Aylardır bu gösteri için, bu şov için hazırlanıyor. Pekala, şimdi ise Maximum Hipnoze The Second Voice'la devam ediyoruz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte The Kid Laroi ve Kehlani'yi bir araya getiren Girls Radyo'ndaydı. 14-15'i gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Chloe Manor ve Chris MJ ortaklığı, Taylor Swift, Topic, Slater hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love'la yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat.

0: başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

şarkısının ardından 22 ülkede zirveye çıktı ve bugüne kadar 4 milyardan fazla dinlendi. İşte Floyd Manor ve Chris MJ ortaklığı Got Only Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, Maximum Hit Müze Taylor Swift'le devam ediyoruz. Çarşamba gününde The

0: pekala işte bazen vazgeçmemek gerektiğinin en güzel örneklerinden biri. Kariyerinin 3. albümü Worst Girl in America'nın yapım sürecinde müziği bırakma noktasına geldiğini, ancak sonrasında albümün kendisini motive ederek devam ettiğini söylüyor Slater. Şüphesiz kariyerinin en başarılı albümlerinden biri oldu ve işte bu albümünden Dance ve Slater Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, 14.31'i gösteriyor saatler ve çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Maximum Hit Music. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Two Colors, Bad Bunny, Ayaz, Vanko ve Aya ikilisi. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Bowso önderliğinde yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 19 Temmuz'da Gianluca Vacchi'yi Bilem Beach'te ağırlıyor.
2: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
1: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Temizlik günü mü?

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo F.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, çarşamba saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze Şims önderliğinde devam ediyoruz.

Finallerde BB Rexy ve J Balvin'in ortaklığı, prodüksiyon masasında ise David Guetta ve işte bu üçlüden dinlediğimiz Say My Name sonrasında Maximum Hit Müze. Bu kez Enforest'le devam ediyoruz. Radyo Fenerbahçe'de tempo yükseltme zamanı, Fallen Angel.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.

0: Ferrari olan yıllar yıllar sonra bu kez Vincent prodüksiyonuyla oldukça farklı bir tarzda günümüze geldi. İşte Radyo Fenomen'de Vincent Stereo Love sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Diana, Alex Warren, Nati Natasha ve Becky G ikilisi ve tabii ki daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Radyo Fenomen.

0: 7 yıllık bir aradan sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir araya geldi. İşte yepyeni hitleri Fate Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar ve yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Deme. Maximum hit müzik. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Karin, Shinsi, Shakira ve Dizzy Rascal ortaklığı bu isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise The Silent Partner'la yapacağız.
1: Reklam. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisler

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşı başlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Kuvvetli hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomenik 40'ta geri sayımda listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 37 numarası Radyo Fenomen'de Şensi ve Bosa.

0: iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: partisi başlıyor. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla. Bilet kazanma şansı için Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. İkinci köprü her iki istikamette de yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Mahmutbey gişeleri çevresi, Beylikdüzü-Avcılar yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir-Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük, diğer yerler açık ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17. Müziğin fenomenleriyle sırada Fire Fire.

0: Eşinin yaparken en çok söylendiği şey ne ya da eşinin? Hadi bakalım. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Dracula ile başlayacağım. Jenny Remix, ardından On The Floor, Jennifer Lopez, Pitbull ve Yesterday. Tego Toy ve Mineli burada olacak. Sakın kaçırma, hadi gelsinler.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Big Ross'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Big Ross mağazaları ve Big Ross uygulaması.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için...

eşinin en çok şikayet ettiği şey ne demiştim? Tadına bakar mısın muhabbeti demiş. Demek ki senin tadını beğenmeni önemsiyor. Bir tane daha bakalım. Mutfağı sonra toplarız diyor. Ya hep yemek üzere değil mi bu işler?

0: müziğin fenomenleri devam ediyoruz. Madonna yeni albümü bedava kulüp partisiyle kutlamış. Enteresan. Şehirde hayat durmuş ya, popun kraliçesi. New York sallamış. İnanılmaz bir insan ya. İnanılmaz. Keşke yani böyle ücretsiz şeyleri daha çok yapsak. Maximum Hit Müzik'se birazdan Boom Buddy burada olacak. Shaggy Aiken, ardından One More Night, Maroon 5 ve Magnetic ile en sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyorum.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu yaz İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali Elektronik Müziğin iki dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşı başlayacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

Paradise eşliğinde. Hadi devam edelim. Magnetic'te birazdan geliyor. Sevgilinin ya da eşinin en çok şikayet ettiği şey ne demiştim? Çok acele ediyorsun demiş. Bir tane daha. Niye romantik değilsin demiş. Bir tane daha okuyayım gelen mesajlardan. Parfüm çok ağır diyor. Değişebilir.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Nescafe Express modunu

0: Ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central

Sen'le birlikteydi. Ardından Dimitri Vegas Like Mike ve Fold Angel'a devam edeceğim. En sevdiğin şarkıları göndermeye devam ediyorum. Müziğin fenomenleriyle bugün ilişkiler sorusunu da soracağım.

0: Ben ikinci saatte cevapları almaya devam. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Olivia'yla başlayacağım ardından. No Lie, Champol, Dua Lipa ve New Religion gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Sakın kaçırma. Geliyorlar.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hotline, istediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. İkinci köprü her iki istikamette de yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Mahmutbey gişeleri çevresi, Beylikdüzü-Avcılar yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Ataşehir-Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük, diğer yerler açık ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

akşam Paul Wallip ardından New Religion'da buradayız. Müziğin fenomenlerine devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum da Dünya Kupası sahnesinde Bieber'ın sahnede olması, Justin Bieber'ın nasıl yorumlar getiriyor diye. Bazılarının hoşuna gitmiş, bazılarının gitmemiş. Başka isim isteyenler olmuş. Mesela siz kimi isterdiniz?

0: ya da eşinin en çok şikayet ettiği şeyler demiştim. Kafan hep başka yerde. Gelen mesajları okuyorum. Instagram Radyo Fenomen'den sen de yazmaya devam et. Biraz daha iltifat istiyorum demiş. Sürpriz yapmayı unuttun diye sürekli söylenen bir karım vardı. Niye unutuyorsun? Alarm kut. Maximum Hit Müzik'e neler ver bakalım. Deniz Görkem'le update devam ediyor. I'm Learning'le başlayacağım. The Silent Partner ardındansa Never Going Home Tonight David Guetta Radyo Fenomen'de olacak. Kaçırma.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, Bursa 31, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz

Deniz Görkem'le update'e eğer soru göndermek istersen ilişkiler hakkında Radyo Fenomen Instagram ya da benim hesabım Deniz Görkem Kaya'dan gönderebilirsin. O sorulardan sorarım ben de önümüzdeki günlerde. Let me be'ye devam edeceğiz. The Second Voice.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: şarkısı.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Radyo Fenomeni.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Radyo Fenomen'de saatler 19. Firefly'la yeni saate devam ediyoruz.

Blinding Lights'lerle birlikte The Weeknd ayrıntından Mad Angel burada olacak. Yeni ilişkiler sorusunu son kez soracağım. Sakın paylaşmayı unutma. Instagram Radyo Fenomen'den cevapları.

0: sevgilinin yaparken ya da eşinin yaparken en çok şikayet ettiği şey ne? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et, son saatteyiz. Müzik fenomenleriyle devam ediyoruz. Birazdan Dracula, Tim Palagini, ardından Let's Go, Karen Harris ve Ever Since You Left Me burada olacak. French Montana geliyor. Sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

güzel geçiyordur. Dünya starı Harry Styles Guinness Rekorlar kitabına altın harflerle adını yazdırdı diye bir haber gördüm. Nasıl oldu dedim? 10 gece kapalı gişe. Coldplay'i geride bırakmış. Vay arkadaş ya. Harry Styles, tebrik ediyorum, ne diyeyim?

0: Başka ne yazmışlar bakalım. Sürekli aynı esprileri yapıyorsun diye kızan bir kocam var diyor. Ya kadınız espri yapıyor ve ona sürekli espri, aynı espri yapıyorsun diye kızıyor musun hakikaten? Aa, bu lüks bırakılır mı? Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Dayı Dayı FIFA World Cup Official Song. Shakira Bruno Boy ardındansa Tia ile Marshmallow Vuk Ayremisi ile Taina Radyo Fenomen'de olacak.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

0: mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya oldu. İspanya yarı final maçında Fransa'yı 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Tarihi bir rekabete sahne olacak mücadele saat 22'de başlayacak. Filenin Efeleri 2026 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta mücadelesine Sırbistan'da başlıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında bugün ev sahibi Sırbistan'la karşılaşacak. Maç saat 21'de başlayacak.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

ve Ukay, ardından Taylor Swift, The Fate of Ophelia burada olacak. Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Seni seviyorum dinleyici. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'deydi. Yarın yine buluşacağız. Endişelenme.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: sepette indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Favori çalma listeni.
1: Çalma listeni.
0: Şekillendiren radyo. You shot me.

0: radyo fenomeni.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka, böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go crazy on a Friday. Tequila start giving me a migraine. Waiting in line getting sloppy.